sokaklar kendi bari. Hem videoda acı body, like, share ve subscribe godin olun.